0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir insonni, mana sizlarga hozir bir insonni butun organizmini she'riy ta'riflashga harakat qilamiz. Mana butun bir insonni organizmini she'riy ta'riflash. Demak, boshladik. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, ya'ni chehrasi. Ko'cha tilida bashara. Demak, mana shu bolaning butun organizmini she'riy ta'riflaymiz. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turing, navbat keldi buringa. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Bu ikkita ko'zlar sherik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz. Terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelgidan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtek, isnorin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz. Chichcha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagin har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Yana bir insonni, mana shu butun bir insonni organizmini, butun bir insonni, bolani mototsikl qilib ta'riflash. Kam mana shu qo'lingni mana shunday qilib tursang, mana shu qo'lingni ko'tar, ikkita qo'lingni ko'tar, oyog'ini ocha, mana shunday tursa, butun insonni mana faraz qilasizlar, mana shu bolani organizmini butun vaskot degan mototsiklga ta'rif qilib beramiz. Mana mototsikl vaskot, lekin ortiqcha rasxot. Mana bunisi fara, u yoq bu yoqqa qara. Bu gaz, bunisi mufta, signali xunik tufta. Mana ikkita baloni, o'tiradigan saloni, akkumulyator, karburator, motori, endi shular qatori asosiy bir narsa bor. Shu bo'lmasa motor xor. O'ylab ko'ringa picha. Bu albatta nima? Svetcha, qatta turar svetcha. V urini bulbulcha. Endi ukam bunday qil. Mana bunisi gulishdir. Motor dedik insonni. Ta'rifini berdik biz. Agar o'xshagan bo'lsa, bitta qarsang chalingiz.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorla.
3: Orta, sen göğden çıkışın ne onun telefonu kıyın dedim ki, ne mi yakamadın?
2: Uyumuz telefon işleme yaptı de, ne mi akıllı?
3: Sotken var ki, hiç bulmasa gıda taşak koysayın bulardı.
2: Doğrusunu etsem, keçe başım ağırken de alaksırap telefonumu yutuyor mu?
3: Yutuyordu diysem, kanakazıge?
2: Hatta bile ettim ki, alaksıradım de. Bilesen ki, bir şunaki keselim kozup duradı. Şimdi ne maksam iken?
3: Sanca yaxsı, ano psixiatriye borgen de, o gipnoz kılıp ikindeki telefonunu maydalab olup beradı.
2: Maydalab diysen mi? Yo, ona kadar psixiatriye, bugün mas, ertegi borşum keri.
3: Bugün borsa yine makaladı.
2: Sen joyda mı? Adam Moskva'yı komandirovkaya ketkeli. Bugün telefon kılçılar keri. Gepleş oli, ki yoldurar mı telefonunu?
3: Telefonu içinde bosa, kanakası gepleşesin?
2: Ne mak? De, gepleş urama. Bilesen ku, mani hamma joyimda qulo, og'zim bor.
3: Ha, doğru etesan. Xullas, lokator BBC man degan. Yaxshi.

gapga. Qarosotni qarang. Qaysi ota-ona ikkita farzandiga bir xil nom qo'ygan? Bu ham Anvar, bu ham Anvar. Ikkovi ham farzand. Tasavvur qilinglar. Ikkov aka-ukamikan desa, bunisi undan ham baqar ekan. Nima dermiş? Yo'q. Prosta familiyasi bir xil xolos bo'lardi. Familiyasi ham bir xil ekan bularni qarang. Sanay bunaqani o'xshaydi bularga. Ashiraqa muxlislarimiz ham bor. Sangoma ustalari.

0: geç.
1: Ada, nega kelinlar to'yda oq ko'ylak kiyarkina?
0: Bilasan bolam, oq rang yaxshilik, ezgulik, baxt ramzi. Baxtli bo'lsin deb oq ko'ylak kiyishadi, de bolam?
1: Shunaqa de, endi bildim kuyovlar nima to'yda qora kiyim kiyishini. Ada, yana bitta savol, nega siz oyimga uylangansiz?
0: Xotin, mana ko'rdingmi? Senga uylanganimga hatto o'limiz ham hayron bo'lyapti. Ha, o'g'il.

0: час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ер хатын бала чагысына отырган экен, хатынга карап жагырам. Мисал хатынам, аны отырган ким деп, мен отырган. Тоба өзүсү бала эшке танымайпты расы. Десе, бизде шуна кашкан бар, хатын. Аны өзүнүн баласы танып эди. Çünkü yetilab 7 de şirket etti, balası kulayıp köpeydi. Kece saat 12 de kirkulayıp balası kulayıp köpeydi. Bu balda tez katıp kaladı. Oturma yine ot. Ana kızıl koyun neyden oturken ki? Dadası yaşayan bana balda aldı ki kaldı bizde. Siz yoğurlu paytasızda bunlar bana canımdan toydur var şartı. Bazen mühim yok ki zaman aynısı bana eşmetti geniyiz. Canım gütüyüp getirdi sen. Hatun bizi eşmetti geniyen var mıdırmış? Kare namını bilmeyin, tanımayın balların. İşke getirdiler yetti de. Kecesi 12 de işten gelirdiler. Bazen gülemez oğul. Bazen yoğun olup kalsa, yoğun olup kalsa da 10 gün 15 gün. Ha dese, hey kaptan, hey hıda kaytarı verdi sen. Vaktiyim var eken, ha. Terörü kap getip kaldı, terörü giyin. Bir gün 15 gün kaldı, şerp. Bir nasıl fayda oldu da, şimdi nur buldu, gözümüyor katıp koydum, şerp kap getip. 10 gün kosmosta olmuş ya da işte. Yığılır bir yaka etti bu yalnız. Üyüke temanlı türü aldım, ahır hakkı teşekkür etmişti. Terörüken bahana, yer 10 gün üyüde yok, terörüke bahana. Vay dadası okudum gazetelerde, tüzülleri kurudum. Bu bar narsa, bundan bir hangi ihtiyat oluyor ya. Bara gel, şama yürürdüm bana. 10 gün numara uşağıdaydım değil mi?
4: Hangama ustaları.
3: Merhaba, bir oraya. Sevara Nazarxon, Xushovoz xonanda kızımız. Valijon Şamsi bilan birgalikda kelishdi, rahmat, rahmat. Rahmat. Aferin. Her şeyle katılam olsun. Rahmat. Yo, razı bir şey yok ettiler. Tot ettim, hoş kaydı vermeyiz mi? Toktayım, bir kubret bozu ya. Bir müzik bozu ya, en yakışı.
5: Nakıldım ey, yüzlerin sevo. Aybım nedir suramazsa. Bu dünya şundayım bir vefa. Yur, hacı bay, sırdık bu yerden.

0: Geç.
1: Şun, nega sen Shahloni jinni deb aytding, ha? Darhol uni oldiga borib, qilgan ishimdan afsusdaman. Juda ham afsusdaman deb aytgin.
2: Xo'p, Shahlo, afsusdaman. Seni jinniligingdan juda ham afsusdaman.
1: Nima deyapsan? Men senga hozir nima dedim?
2: Sen aralashmagin.
1: Voy, voy! Sen meni sanziradingmi? Hozir o'tirib bir varroqqa siz deb yozib chiqqin. Bir soatdan keyin ko'rib olaman, xo'pmi?
2: Mana bo'ldi, yozdim.
1: O'sh, siz. Ha, yaxshi, bo'lar ekan u mana.
2: Sani bir xursand qilay dedim-da.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Canım, yoğuluyumda şokul yıkmasından 10 litre bolu oturuyo. Hop, sen geç ona ben. Ha, mi yığılarsa? Hoy, tiçkini ket vali iltimas.
5: Uf, siz fakat ket vali şöyleysiz. Mannım aklama. Bitti ozum katta uydu.
4: Buldu, buldu, asalım. Uşuna kapaydı da ki, haklıken bitti rasımını alıp, bir pas karab dursun, ozun kelesen. Hali ki Yaponiyada, Gretsiyada çıkan rasımlarımız var ki, uşanı alın.
5: Mayli, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Mana qarang, agar begona ayollarga qarasangiz, o'ldiraman, eslab qoling.
4: Xo'p, xo'p. Mani jonim yagonam sansan-ku. Nima olib kelasanki safardan?
5: Hech narsa kerak emas, hamma narsam bor-ku. Voy toba, ketmasingizdan sog'inishni boshlayapman-a. Ketganingizdan keyin nima bo'ladi?
4: Ha, mayli, bo'pti, ozoda, hozir bu o'zim ketadi. Bo'pti, o'zing ixtiyor qilgin, xo'pmi?
5: Uf, baribir ham ishonmayapman.
4: Ozo, nimaga ishonmaysan? Tushunmayman desanga. Bu nima?
5: Zubnoy pasta.
4: Nima qilaman zubnoy pastani? Bor-ku hamma narsam.
5: Bu meniki. Boshqacharoq-da? Yo'qligimda yana yangidan yangi teshiklar orttirib olmayin deyapman-da?

0: kechir ol sen kechir.
1: Güldürgüç.
2: Men sizni chinaman.
3: Do you speak English?
2: Uzr, chinmas ekanman.
3: Do you speak English?
2: Aytdim-ku, chinmas ekanman deb.
4: Nima tushunmaysan, omin? Inglizchani bilasizmi, domni?
2: Voy abla, voy yaramas. Sahal o'zbekchani bilar ekansan, inglizcha gapirib, meni sunab kulyapsanmi? Hozir seni
3: tema, tema. Hamisha o'zbekman, prosta inglizcha gapirib, inglizlarni sunab kulyapman. Reklamaga o'xshab.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.